çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni al.

Hörmetlik radyo dinleyicilerim, MD haberlerini izleyicilerim. Bunun da Türkiye radyo yayınlıkları, şunakla dünya vaziyeti münasebetle en yeni uçurlarını silahbilen ortaklaşımız. Düvende bugünkü mühim haberlerimizden kıskaçımız bunlarına anlatımız. Türkiye uçsuz aparatları masalası da Japonya bilen hemkarlık ortaya çıkmak üzere. Erişki Kazak Türkiye'nin biri hayatından ayrıldı. İsrail'e Livan'ın canavada hücum başlığı noktada. İran Amerika söhbətlərdə kəskin məsələ qılınışı hər vaxtdakıdan daha yaxın. Hizbullahın raketa hücumu İsrail ordusunu heyran qaldırdı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmnədəxanlar bugünkü xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda başlayalım. Türkiyə uçuşsuz aparatlar məsələsində Yaponiya ilə həmkarlıq ortaya qızıqır. Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Turkiyaning uchuqsiz aparatlar masalasida Yaponiya bilan hamkorlik o'rnatishga qiziqligini, bu hamkorlikning o'rtaq tadqiq qilib chiqish va o'rtaq ishlab chiqarish uchun muhim fursatlarni yaratib berganligini bildirdi. Ministr Fidan Yaponiyadagi Nikkei Osiyo gazetining ziyoratini qabul qilganda bergan bayonotida ko'rsatilgan masalalar ustida to'xtaldi. Türkiye'nin muhim bir uçuksuz afratı işlep çıkarguçsuz spidada aldığı planı çıkaldıkını tılgı algan plan. Ankara'nın Tokyo bilen bulgan mürafiye sanatı lakısını tekimi çoğun kurlaştırışını halaydı algını takilirim. Türkiye bilen Yaponiya birbirinin toklaydığı iktidarla ilgi bulup, özüre mempet yetkizdiğine hemkarlık için zor yöştürün kişbam. Türkiye'deki uçuksuz afratı yakı uçku tekniklerden okşamağın her bir hareket muayetlerden üzerine ispatlı kalıqını bulup mu deniz sahilleri ve çekeri bir katarlıki katarlı sahalada Yaponiya bilen ortak tatkı kılıp çıkış hem de ortak işlep çıkış için kıymetli fırsatları yaratıp burada kalıqını azgeçken plan Avasya'da bulup mu uçku hava sistemleri ve uçuksuz aparatları ve karşı duruş teknikleri meselesiyle Türkiye'nin hemkarlık için puhta asas yatı alaydıgan ilgar hem de emeli medallarda sınavını ötken iktidarlarını tarihi kuldurgallıkını etti. İran-Amerika söhbətlərdə kilişim hasıl kılınışı her vaxtdakıdan texmü yakın. Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Yaponiyanın Nikkei Asiya gezitiga kun tartibki meseleler hakkında bayanat verdi. Amerika İran söhbətlərinə əlaqədar sualğa cavab verən Fidan, hər iki tərəfin ijobiy bir nəticə gəlişinə xalaydığını və kilişi məzul qılınışı hər vaxtdakıdan texmo yığını ekanlığını aytdı. Hakan Fidan, Amerika, İsrailiya və İran otursuda oruç toxtu çarşı qılınğandan kən söhbətlərin Hormuz boğazı mərkəzində aşkarlığını qeyd qıldı. Hormuz boğazının əməli qorşa vasıda qılışının həm Amerika, həm İranın ait zor besim elib gəlgəlikini və xalqaralıq təsirinin intan çoğun gəlgəlikini tılgə elib, bu vaziyyətinin yadro hücətlərdən mu mühim urunuğa ötgəlikini bildirdi. Her iki Kazak Türkü'nün biri hayatından ayrıldı. Sovet İttifakı'da yolu kuyulgan planlık açarcılık, mecburi kollektivleştiriş ve siyasi terakkiyatla siyasi tazlaş sebebidir. 5 milyondan artık Kazak Türkü hayatından ayrıldı. Kazakistan'da bugün siyasi ziyankeşlik, sürgün ve açarcılık kurballarını hatırlaş günü. Sovet hükümeti yer meydanı cihatının ittifak bu içe İkinci çoğun devlet bulan Kazakistan'a sağlığının buyruğu bilen Bolşevik Filip Golishkin'i mesul kılıp vazifeye tayinladı. Kazakistan Komünist Partiyasının birinci sekreteri sıfatında vazifeye taşkı başlayan Golishkin yerli halkın kontrol altına alış maksadı küçük Oktyabr inkılabı siyasetine yol koydu. Bu siyasetinin en veyran kılgıç kadımı bolsa kollektivleştiriş deb atılgan ve köçmen Kazak halkını mecbur olarak durmuşka ötküzüşünün nişan kılgan karar boldu. Bu plan dairesinde bayla ve otrak atlam dikallarının birdimbi tırçılık mənbəsi bolgan çarva malları Sovet hükümeti tarafından müsadır kılındı. İstatistiklik malumatlar

Қарағанда экологиялык туруштун илгери Казакстанда 45 миллион болгон чаруа мал саны жолу куюлган саясатлар сабыдын кысы убакыт ичинде 4 миллионго чыгып калган. Чаруа малдарынын жоктолушу 1930-1930 жылдар арасында тарыхта кең көлөмдүк ачарчылык деп катырылган пажияны билдирип келди. Bu mezgilde tahminen 6 milyon bolgan devlet nüfusunun 2 milyon 500 bini açarçılıktan hayatından ayrıldı. İsrailiya Livan'ın cenobuda hücum başlığı noktada. İsrailiya Livan'ın cenobuda hücum başlığı ve işgaliyet dairesine kenetkarlık noktada. İsrailiya güçleri Livan'ın cenobuda kenkülemini kurukluk hareketi başlayıp Litani deryasını attı. Kur'an'la halk askerlerine tevbe ulaştılarını ve bazılarını nişan kıldı. İsrail armiyası yaşam mümkün Livan'ın cönümündeki Boport tahtızması ve Vadi El Saluki rayında kent kölemli kocun başlıkalıkı noktadır. Armiye beyanatçısı Ella Vaviye, Ami Ortaklı Storbiti Ekseyipsir'e işgaliyetinin bir neçen gün ilgili zor kurukluk kısımları bilen başlıkalıkını etti. Hizbullah'ın raketa hücumu İsrail armiyasına heran kaldırdı. Hizbullah'ın raketa hücumu İsrail armiyasına hayran kaldırdı. Netanyahu uruş kabinetini ciddi yığını çağırdı. İsrail armiyası Hizbullah'ın hücum taktikasını özgertip, İsrail'in şimaldaki şehirlerine onlarca başkırılığın bomba atkanınken, özlerinin bununla hayran kalıqalıqını itiraf kıldı. Netanyahu Tel Aviv'nin Livan'ın cenubu'da keskinleştirgen ciddi çiliktenken, İsrailiye'nin şimaldaki vaziyetini közden gösteriş için Devlet Müdafiye Ministri İsrail Katiz, başta başlıkı Eyal Zamir ve şimaldaki armiye kumandalları bilen ciddi hevsizlik yığın etkizgen. 17 Aprel günü oruç doktuş başlanğandı bu yan, Tunci Katın bu bombala İsrailiye'nin şimaldaki Tafit ve Nahariya şehirleri göçüştüm. İsrailiya Armiya Radyosu İsrailiya bilen Hizbullah oturusudaki asasi aciz oruç toktuş gelişim başlangandan bu yan Şimalda Agahlandırı Sinalının 1099 katının çılgalıkını haber kaldı.

0: Kınanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Amerika İran'ın tam tutuklayan 12 milyar dolarlık mülki girişi doğrusu da verdi. İran tarafları Tehran bilen Washington otursa asıl kılınması girişim dairesi de Amerika hükümetinin İran'ın tam tutuklayan mal mülkünün 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim imkanı yaratıp bir iş doğrusu da verdi belgelikini haber kıldı. İran Devletlik Televizyası 2 dolar otursa da Pakistan'ın mürasiyatçılığı da 4 maddelik özel aşırı şahsatmasının ramkisi bayan kılınan gayri resmi hüccetinin mezmununu ilan kıldı. Washington'da kağıt zavutu da izbegen patlaşta 11 adam öldü. Washington'da kağıt zavutu'daki kimyelik baktığın patlaşı neticesi de ilgili sahne 11 geçti. Dairle Washington şehrindeki Longyear sanayi zavodidagi bir oqli kori bakining ishidan portlashidan keyin yo'qolib ketgan barliq ishchilarning jasadlarining topilganligini jazmlashtirdi. Dairle shanba kuni e'lon qilgan bayonotda Amerikaning Washington shtati yuzbergan ximiyalik bak portlash va qasdiy natijasida yo'qolib ketgan 9 kishining jasadlarining hammasining topilishi bilan o'lganlar sonining 11 ga yetganligini bildirdi. Fransiya saqchilari Saint German komandasının Avrupa Şampiyonlar Birleşmesi'nin halkı koç müsabakasındaki galibisinin kendisi bagen zoravallık vakaları esnasında 416 adamını kolu aldı. Fransiya İçki İşler Ministri Faris Saint German komandasının Avrupa Şampiyonlar Birleşmesi'nin halkı koç müsabakasındaki galibisinin tebrikleş maksadı mühendisli kişinin uçlağı çıkışı bilen patlıgan şiddetli dokunuşlar cereyanında 416 kişinin kolu alınganlıkını yakaladı. Radyonun hoşu aziz dostlar, yukarıda haberler aldığınızı.

TRT Uyghurçunun hürmetlik klasmenleri, kiçe dünyanı astağını kaplaşka başlığında Irak deşti bayavallarının şamili yeni bir kıtım tılgı kiredu. Bir avaz yükseldu. Bu fakat birli muqam, ya ki addi bir eslim emez. Bu avaz yollağı rıvan boğan insanların, arkada kalan öylerinin ve kayçıkı cüret kılanmağan ufuklarının avazıdır. Bu avaz, yıldızının yolup taşlanan boğusunu aşı yıldızını öz kalbede asırap kegellerinin avazıdır. Bu avaz, küç bilen esliminin, ayrılış bilen karşılıklının birbirine yögülüp ketken aşı kademi hikayesinin ikisi sadasıdır. Bugün biz sizlerine zaman ve makamının çekçik rastlığına halkıgan bir seferge teklif kılınız. Bu sefer, haritalar emez, belki eslimiler sızıp çıkan bir musafıdır. Bu musafıda yönünüşümüzde görüştüdüğünü yol belgeler emez, belki nakş koşaklardır. Çünkü şundak yollar var ki, ulan fakat nakşil abidelde tapkılı bulur. Şundak yaralar var ki, ula fakat mukam, özlük bilelde tılgı kilidu. Köçüş birli söz, ama koynuğa tümenligen ayrılışlarını yuşuğan. Bir oyunun buzoğusu turup ahir kıtım arkaya burulup karışını, bir ananın sükut içindeki göz yaşlarını, bir balının akli yetmeyen hicran ve bir yaşanan kişinin ünsüz boyun eğişini yuşuğan bir söz. Köçüş, pekatli bir caydın yeni bir cayı yetkilişemez. Belki bir dünyanın yıldızı bilen kozgulup başka bir tuprakka tikilişidir. Türk halklarının köç hikayesi mi zamanının çunkur katlamlarının bugün güçsüzlük gelgen büyük bir yürüştür. Türkistan'ın çeksiz deşti bayavallarda başlanan bu hareket, klimat, korkakçılık ve turmuş şerayeti tüpeyildin yeni yurt izdigen toplanın at üstü de asmanını yol gözetkiç kılıp kurgan, hayat bilen şekillengen, hem de ula bağan taraflarına özteli itikadi ve yaşaş şeklini birgeyip bağan. Vaktinin ötçü gelişip bu göçüşle fakat tabiat şerayeti bilenle kanmay, uruşla, siyasi büsümle, ölümle ve yokutuşla bilen tekim için kurulaşkan. Onlardan Göktürklerge, Uyghurlardan Oğuz kabileleri geçip oğan, nurgulluğun topla, okşaşmağın coğrafyalaki tarqalgan. Bu seferlerde yurtla taşlangan, yokutuşla boğan, ama her bir göçüş özü bilen birge bir tarihi eslimini milip mangan. Çidirla sökülgen bozumu dastalla, rivayetle ve nakş kuşakla yaşaşında unuttuğun. Anadolu'dun Balkanlığa, Kavkaz'dan Sibriyeviç sözülgen bu kendinin de köçüş bir tarqılıp gitişemez. Eksce yeni bağlarını kuruş ve yıldızlarının okşaşmağın tıpraklarda kaydedin dıksırış müsabısı boğan. Her bir yeni dık ötmüşünün esnemesinin kelbüsü yetküzgen. Türk dünyasının kent coğrafyası da köçüş fakat bir tarihi vakalemez, belki bir mevcutluk şeklidir. Türkistan'ın uçuk kent bayavallardın, Anadolu'nun tağlarına, Kavkaz'ın tumallık bağrıdın, Balkanların hesretlik düzlemleri geç sozulgan bu büyük yürüşte, insanga gayet atlarının tuyak avazı, gayet kopuzun sadası emrah buludu. Ama en köp emrah bulduğun yeni bir nakşıdır. Çünkü nakşa köçüşün eslemsidir. İnsan öyünü arkada kaldıralışı mümkün ama avazını kaldıranmaydı. Bir halık sürgün kılınışı mümkün, lakin tilidin ayrılanmaydı. Şu sebepten sürgün yollarda en köp nakşıla tığıldı. Söz yetmeyince de mukam tılgı girip, azap ne, hesret ne ve yok tüşünü bayan kıldı. Türk dünyasının okşaşmağın bulunlarda, okşaşmağın tıllarda ama birli kalip bilen eğitildiğen nakşılaba. Kazak deşti de eksetken bir küy bilen, Kırım'daki bir matem koşaktın, Uygur'un veten hesirti bilen, Anadolu'nun musafirlik azaplarının okşaş bir duyguda tipşişi tızat bilik emez. Çünkü azapın mı, hesretin mı, coğrafyası ve tılı bulmaydı. Bu nakşıla pekat birle gəm qayğı emez. Şunun bilen birge bir karşılıqdır. Sürgün kılınğan xalıqla öyünü, tüpürkini, hatta namın yokatkan bolsunu öz nakşısını qoldap qalalığanda mavcudluğunda umlaştırdı.
Çünkü naqşıla əslimini saqlaydıqan ağzaki arxıbladır. Şunlaşk küç bilen əslimini bir-birdin ayırıp qarğılı bulmaydı. Əslime isilgan ahırk şah bolsa, küçüş aşı şahının boran bilen sinirleşidir. Xalıkla arqada həmmin əsin taşlap getken takdirdimi özdür bilen birge en köp əslimlerini, əvazlarını və naqşılarını yapmandım. Türk dünyasında köçüşünün izleri bilen tolgan naqşıla fakat coğrafyalik bir hareketlenemez. Belki ayrılışka ve ayrılışka karşı tolgan çunkur bir karşılıklının hikayesini süzlep verildi. Kırım'dan Ayskakıcı, Uygur diyarının Balkanlak sozulgan sürgün naqşılarda poiz vagonlarının karangılıkı taşınıp kalan öğlenin sükütü ve yıraklap ketken yurtlarının sayısı anlandı. Lekin bu hesret aciz bir yığızar emez. Belki est saklaş iradesi bilen mavcutlukı davamlaştırıvatkan medeniyetinin karşılık erkitidir. Çünkü bu naqşıla unutulup kalmaslık için eğitildi. Eslimisini yokatmagan bir halk bolsa asla mavcutlukunu yokatmaydı. Bu ortak esleme Türk dünyasının okşaşmağa rayonlarda yaşavatkan halklarını körülmez bir rişti bilen birleştirdi. Uygur 12 mukamı, Azerbaycan aşkının sazı, Kırgız manasçısının dastanı, Türkmen bağışçısı ve Anadolu ozanı okşaş bir yedizdin uzuklanıdı. Küçük bolsa bu eslemede fakat bir yoktu işlemez. Şunun bilen birge kaydedin tuğuluş ve kimle kurup çıkıştır. Naqşıla ötmüş bilen kelgisi otturusu tükürük bulur. Çünkü bir naqşa fakat ötmüş bilemez. Kelgisini mi öz koyunu da taşıydı. Şu sebepten naqşı davamlaşkandıla eslimi yaşaydı. Eslimi yaşağında kimlik kovdulundu, kimlik saklananda bir halk mı öz mavcutluğunu ebdi kuldap kaladı.

TRT Uyghurçunun hürmetlik klasmenleri yukurda Yıldızlar'dan Yanırgan Sadala namlı programımızın anladığında keler hepte yeni okşaş vakit görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

Güneş kadar olmamış hiç bırakıp da giden. Sana göre hava hoş, beni yok ki düşünen. Gün olup intikam sakin.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu dünen olduğu kimi bugün de sizin yanınızda.
1: Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

0: Türkiye Ovası dolgunlarından Sıngı haberler. Türkiye Dışişleri İşleri Ministri Hakan Fidan, özellikle Japonya'da ulaşan Nikkei Asya gazetine bir günlük meselelerine kalışlı fikirlerle ortaklaştı. Akış İran silahçıları turundağı sırağı cevap bir şefiden her iki tarafta onay neticege erişirge tüli. Gelişüge ilikkige koruganda da yakınırak deb aytti. Fidan, Akış, İsrail hem İran arasında otunu toktatuna təmin etilgenden sonra silahçılarının Ormuz boğazına yönelibin aytti. Ormuz boğazının gameli kamalışının hem Akış hem de İran üstünde bik ortak zor basım buldurgun hem Haluk Kura yoğundusunun bik zor buluğun bildirişi Fidan bu vazgeyatın adam dış işleri bilen beyle meselelerden de mühimrak buluğun, mühimrak bulup gituğun bildirdi. Akış ilbaşı Donald Trump'nın Suğut Qırapsanı, Birleşken Qırap Emirlikleri, Katar hem başka tübək illerinin Abraham gelişuna koşuluğun təqdim etu turundağı sırau unaynan Fidan Türkiye'nin 2023 yılının 7 oktyabrından evvelge İsrail ben bulgan tarihi hem sevde bulganışlarına ihtibar nöyeltti. Minister Fidan, İsrail ben Söydene toktatkanda, Türkiye muna bik oşak bildirdi. İsrail, Filistinlerini ötürüne hem Gaza halkına azok tülük durak darullar hem su kibik tip humanitar ihtiyaclarını alona tutkarlığın toktatırga tiyiş. Eğer bunlar ötelse, biz gadadi tırmışka koytu alabız. Birinni problemunda yok. Biz iki devletli şişilişke erişirge tilibiz, deyip aytti. İsrail siyasetçilerinin Türkiye'nin gelecekteki potansiyel stratejik yoluna olarak kürüleri turnağı sırağı da Fidan, Gazi, Yordan'ın kınmatış uzanlığı, Suriye hem Liban'a ihtibarını yönetip, İsrail içki siyasetinde kızganış regional ambisiyaların tırmışkı aşırı için doyumi olarak siyaset alıp baru maksatından çıkıp, düşmanga ihtiyaç duyuyorlar. Fakat her kim şunu bilen. İsrail öz emelliğinin ornaştırığı tügül köbrek jir aldırığa ımtıla, deyip cevap verdi. Fidan, Halukkara cemağatçılıkının İsrail'nin baratik regional tertibine tügül, global tertibine toğınla köbrek tutruqlaştırığın tutkarlığı zorluğuna basım yasadı. İran matbuğatı, Tehran ile Washington arasındaki buluğu mümkün kilişu kısalarında AKŞ cilekçiliğinin İran'a bloklanan aktiflarının 12 milyar dolarlık ölüşüne 60 gün içinde erişi mümkünlüğün vaqda etuen bildirdi. İran devlet televizyası, iki il arasında Pakistan aradaşçılığında hazırlanan 14 maddeli kilişu memorandumu kısasına kakılışlı resmi bulmağın dokumentinin işteligen yetkirdi. Şuşu resmi bulmağın tekstka göre, kilişunun en mühim maddelerinden birisin Ormuz boğazındağı kişu qağıydalarının yoğadan bilinilüğü təşkir etdi. Bu kısada İran, boğaz aşa uzaşaq karablar türün bilgilovde ekskluziv vəqiratka iye bulaşaq. Yükleri korkunuş tudura adip sonalgan neki onlarının tıp operatörü İran'a düşman bulgan dilesen indi. Sudnu komersi kümesi deyip tanılmayacak hem bilgilengen marşrutlar boyunca transit karıksat edilmeyecek. Haberde şula yok, gelişinin resmi bulmağın buluğu, çünkü ol İran tarafından elde dekşirliği barışında buluğu eytile. Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanıysız. Hizbullah'ın raketa hücumu, İsrail askerin optırışta kolları Netanyahu soğuş kabinetin jidi. İsrail armisi Hizbullah'ın hücum siyasetini uzgartıp, İsrail'nin dünyağındağı şairlerge distelagan raketa uçurtuğundan son muna əzirin bulmağın qabul etdi. Bir haberge göre Netanyahu, Tel Aviv'nin Livan'ın künyağında ortkan kerenkilikten son İsrail'nin dünyağında borulka kelgen vaziyatını meyle üçün resmiler ben aşığış iminin jılışın ürtkerdi. Channel 13, Netanyahu'nun saklanı ministri İsrail Katz, Qonuşta boşluğu Әйел Замир һәм Тунеттагы ғәскәр командирлар белән ашығыш именлек бәйләү җыелышын үткәрүен белдерде. Хәбәрдә Израиль армиясе ракета һөҗүменең масштабына һәм Ливанның көньягында Израиль хәрбиләренең җирүсте операцияларын киңәйтүгә җавап итеп, Хизбуллаһның ут сәясәтен үзгәртү карарына аптырап калды дип әйтелде. Хәбәрдә шимбә көнне Ливаннан Тунеттагы дистәләгән ракета атылды. Алар 17 апрельдә башланган утны туктату Судан бирле беренче тапкыр Израильнең Сафет һәм Нахария шәһәрләренә барып җитте дип билгеләп узылды һәм дөньякта тулы хаос һәм контрольдә тотып булмый торган хәл дип әйтелде, ләкин хөкүмәт бу хәл өчен борчылмый дип әйтелде. Ливан сәламәтлек саклау министрлыгы белдергәнчә, 2 марттан бирле Израиль һөҗүмнәре Ливанда 3371-дән күбрәк кешенең үлеменә сәбәп булган. Израиль Ливанның көньягындагы һава һөҗүмендә бер гаиләдән 9 түрәле кашакны үтергән. Ливан сәламәтлек саклау рәсмиләре Атлон касабасындагы бер йортның җимерекләреннән бер гаиләнең бөтен әгъзаларының мәетләрен чыгарды. Дөнья күләгәм танылган итальян тренеры Андреа Бочелли Истанбулда концерт куйды. Дөнья күләм танылган итальян тренеры, җырлар авторы һәм композитор Андреа Бочелли Романза альбомының 30 еллыгына махсус әзерләнгән дөнья сәфәре кысаларында Истанбулда музыка сөючеләре белән очрашты. Бешикташ Тюпро стадионында оештырылган концертта дөнья күләм танылган итальян тренеры Андреа Бочелли Вивера Вива Перлей һәм Каруссо кебек әсәрләр белән бергә Романза альбомыннан сөйләп алынган махсус репертуарын башкарды. Мәхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Dipleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
20: Giderdi Amriye Türkiye.
21: İni adalah Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Petersia Radio Sadguri Turkiye's Kma.
16: Ovoda Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye.

0: Avaze Radyosu.
1: Evo, İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
6: Este es Radyo Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avaze Radyosu.
10: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

her koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın?

kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın sen?